kanar kalardan, küsürüm dudaklardan, size selam, size selam getirmişem. Lavereyli yanaklardan, küsürüm dudaklardan, size selam, size selam getirmişem.

Kafarka sardur ne adam yaşı başı sona varmam ey. Azerbaycan diyarından kör olmadım diyarından. Size salam, size salam getirmişim. Azerbaycan diyarından kör olmadım diyarından. Size salam.

hayalin hacerinden, hacerinden. Dertlerim hünerinden, hünerinden. Dertlerim hünerinden, hünerinden. Behreyn'in şehrinden, Donuzlu'nun seherinden. Size selam, size selam getirmişem. Behreyn'in şehrinden.